seni pilicinin kalası kondu bu. Kori kalıçı podu bu. İyi payeni bu ne? Sürüştü paribu.